0: Alo.
1: Ah,
0: abi yani şeyin aso
1: kaçtı.
0: Evet, ne maçı sonu pa bana.
1: Mekano Abrev.
0: Mekano yesi o bile.
1: Abi
0: şey o bari.
1: Nam
0: Nam bu kreşi o sure. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam o tila o. Ok. Ya do aşı. Bye bye. So yo Krifina Michi Zan Radio Communautaire La Voix de Tissou Yeni Tukumbani Yaboma Yetanofo Petit Gardien Eka Tukumbale Biafo Tilantrika.